0: merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: teşekkür etmek Lonti. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonti.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Teşekkür etmek Lonzig. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzig.
1: Macht euch bereit für die Let's Go Deals zum WM-Warm-up. Jetzt vorbereiten wie ein Champion. Wie mit dem 55 Zoll LG OLED Evo TV mit Energieeffizienz F für nur 899 Euro. Nur bei Mediamarkt und Saturn.
2: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar. Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
3: Anneler gününe özel indirim Karaca Maloff Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Maloff Berlin mağazamıza uğrayın.
4: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
5: Metropol FM.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da önemli bir dava görülüyor. Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru şu: eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın bir rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Süreçte tedavinin ne kadar bireysel olduğu ve engelli bireylerin daha fazla bakım gerektirip gerektirmediği de tartışılıyor. Federal Yüksek Mahkeme'nin bu önemli kararı 21 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Davacı tarafın avukatı Michael Richter ise bu durumu açıkça ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Burada söz konusu olanın bir rehabilitasyon kliniği, yani kişinin kimliğine göre özel bir güven ilişkisi gerektiren durum olmadığını vurguluyor. Bu nedenle bu hasta olur, bu olmaz şeklinde bir karar verilemez diyor.
2: Also hier ist es eine Reha-Klinik. Da ist kein besonderes Vertrauensverhältnis im Ansehen der Person notwendig, so dass ich ernsthaft eine Entscheidung treffe, dieser ja oder dieser nein. Und schon gar nicht anhand der Diskriminierungsmerkmale, die durch das AGG vorgegeben sind. Das heißt eben sowas wie ethnische Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht, sollte da wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Na, ich glaube, dass bei Menschen sowieso der Unterstützungsbedarf in Reha-Kliniken unterschiedlich ist und dass hier im vorliegenden Fall kaum ein höherer Bedarf an Unterstützung bestanden hätte, hätte man sich darauf eingelassen, sage ich mal, als bei jemandem, der nicht behindert ist. Ich kenne die Klägerin und die ist durchaus in der Lage, die ganz normalen, sage ich mal, täglichen Dinge selbstständig zu tun.
1: Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Mahkemenin vereceği karar Almanya'da sağlık hizmetlerinde eşitlik ve ayrımcılık tartışmalarına da yön verecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Teşekkür etmek Lonzig. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzig.
1: Anneler gününe özel indirim Karaca Malof Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Malof Berlin mağazamıza uğrayın.
0: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Dr. Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
2: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
3: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
2: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. Sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
4: Ay ne yapacağım şimdi?
5: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
4: Ama numarası yok ki.
5: Hemen yaz. 682-77-207.
4: Dur tam yazamadım.
5: 682-77-207.
4: E sonra?
5: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
2: Stark gesüßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
1: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşerstrasse 9, Sorsenerstrasse köşesi Kreuzberg.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
8: Zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Metropol FM.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Teşekkür etmek Lonzeş. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzeş.
2: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de.
3: Anneler gününe özel indirim Karaca Maloft Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Maloft Berlin mağazamıza uğrayın.
4: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar. Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
5: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Takiler, şeytan tüyü. Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Dedeciğim, merhaba.
3: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
2: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
3: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
2: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
4: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
5: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
6: Annelerimizi seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Peki annelerimizi en son ne zaman sevindirdik? Anneler Günü bunun için harika bir fırsat. Juvelier Elegance'da birbirinden güzel altın ve takılarla annenizi mutlu edin. 25 yıldır her adımda güven, her parçada değer sunar. Juvelier Elegance, Batstraße 19 Wedding.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
7: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@

0: Hatay Kuyumculuk güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Teşekkür etmek Lonzeş. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzeş.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
4: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de.
7: Anneler gününe özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Mall of Berlin mağazamıza uğrayın.
8: Sushiana.
6: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
8: Sushiana.
9: Juwelier Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
10: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
11: Bana hayat seni sevince güzel.
10: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
12: Gastro Profis aufgepasst.

0: 20.
1: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin. Lisei!
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
3: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
1: Dedeciğim, merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Annelerimizi seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Peki annelerimizi en son ne zaman sevindirdik? Anneler Günü bunun için harika bir fırsat. Juvelier Elegance'da birbirinden güzel altın ve takılarla annenizi mutlu edin. 25 yıldır her adımda güven, her parçada değer sunar. Juvelier Elegance, Batstraze 19 Wedding.
5: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
6: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
5: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
7: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal

0: tekrar Berlin'de. Temple of Adam 176.
1: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
3: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Teşekkür etmek Lonti. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonti.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
6: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
8: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de. Sushiana.
9: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
10: Sushi Yana.
11: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
10: Sushi.
12: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
13: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
12: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. Sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
3: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
1: Für all die Liebe, die sie schenkt. Ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
2: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Job Center gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşyot sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşyot sigortanızı yaptırın.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
2: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
4: Anneler gününe özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Mall of Berlin mağazamıza uğrayın.
5: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
6: Annelerimizi seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Peki annelerimizi en son ne zaman sevindirdik? Anneler Günü bunun için harika bir fırsat. Yuvelier Elegance'da birbirinden güzel altın ve takılarla annenizi mutlu edin. 25 yıldır her adımda güven, her parçada değer sunar. Yuvelier Elegance, Badstraße 19 Wedding.
7: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App

0: Temple of Adam 176.
1: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
2: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
3: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
6: Ay, ne yapacağım şimdi?
5: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
6: Ama numarası yok ki.
5: Hemen yaz. 682-77-207.
6: Dur. Tam yazamadım.
5: 682-77-207.
6: E sonra?
5: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gutach'ta Tuncay varsa sorun yok. Sushi Yana. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushi Yana. Gutach'ta Tuncay. Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 076-622-955-55.
7: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
8: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
7: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
9: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Dahlemer Straße 43.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Global FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Autofrei halk girişimi başarısız oldu. Girişim yaklaşık 140 bin imza topladı ancak halk oylaması için 175 bin imza gerekiyordu. Amaç S-Bahn ringi içindeki yolları büyük ölçüde araç trafiğine kapatmaktı. Kesin sonuç 22 Mayıs'ta açıklanacak. Berlin ile Oslo arasında direkt tren seferleri planlanıyor. Deutsche Bahn Berlin ile Oslo arasında doğrudan tren bağlantısı planlıyor. Hattın 2028 yazında başlaması öngörülüyor. Trenler Hamburg, Kopenhag, Malmö ve Göteborg üzerinden Norveç'e ulaşacak. Yolculuğun 14 ile 15 saat arasında sürmesi bekleniyor. Berlin SPD'de yeni eş başkanlar Bettina König ve Stefan Krach oldu. Krach, Eylül ayındaki seçimlerde SPD'nin Berlin Eyalet Başkan adayı olarak yarışacak. Parti seçim kampanyasında özellikle kira ve adalet konularına odaklanmayı planlıyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Anneler Günü'ne özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen

0: Kafadam 176.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
5: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
6: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar esef veriyoruz. 2 esefte ben hediye ediyorum. Maksimum esef 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
7: Metropol FM. Edaso Sisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Edaso Sis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

bayağı.

kala çiçek fiyatları arttı. Antalya'da üreticide 10 ile 20 lira olan kırmızı gül İstanbul'da 150 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor. Çiçekçiler artışta maliyetlerin etkili olduğunu söylüyor. En çok talep ise fiyatı 1500 liradan başlayan orkideye gösteriliyor. MV Hondius adlı yolcu gemisinde hantavirüs kaynaklı ölümler sonrası gözler gemide seyahat eden ünlü YouTuber Ruhi Çenet'e çevrildi. Sosyal medyada gündem olan düğün fotoğrafına açıklama yapan Çenet, görüntünün eski olduğunu söyledi. Gemideki virüs bilgisinin paylaşıldığı andan itibaren karantinada olduğunu belirten Çenet, herhangi bir semptom göstermediğini açıkladı. Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 35 il için sağanak uyarısı yaptı. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Tüm maçlar Almanya saatiyle saat 19'da başlayacak. Lider Galatasaray Antalya Spor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Konya Spor karşısında kazanarak umutlarını son haftaya taşımak istiyor.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Değerli dostlar, tarihlerimiz 9 Mayıs 2026'yı saatlerimiz 14.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte 4 saat sürecek olan Süper Cumartesi programının yolculuğunun ilk adımına başlıyoruz. Cumartesi öğleden sonra başladı. Almanya'nın neresinde olursanız olun bugün biraz ekranların, şarkıların ve hayatın sahneleri arasında dolaşacağız sizlerle beraber. 4 saatlik keyifli bir yolculuk var. Dizi, film, magazin, müzik, pratik bilgiler ve Almanya'dan kısa başlıklar olacak. Keyifli bir hafta sonu yayınına sizlerle beraber başlamış bulunuyoruz. Tabii ki tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla da Metropol FM'de sizlerle birlikteyiz. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden ve her müziğinde kendi dünyamızdaki kendi sahnelerimize bir fon müziği olduğunu düşünebiliriz. Sezen Aksu'yla yolculuğumuza başlıyoruz. Harika bir şarkı, aşk dansı. Sizler için seçtiğim özel güzel bir parça aşkla başlayayım yanımıza. Hemen sonrasında kısa bir reklam aramız var ve Mustafa Haberler'de sizlerle beraber olacak.

0: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de, 3 yerde. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Autofrei halk girişimi başarısız oldu. Girişim yaklaşık 140 bin imza topladı ancak halk oylaması için 175 bin imza gerekiyordu. Amaç S-Bahn ringi içindeki yolları büyük ölçüde araç trafiğine kapatmaktı. Kesin sonuç 22 Mayıs'ta açıklanacak. Berlin ile Oslo arasında direkt tren seferleri planlanıyor. Deutsche Bahn Berlin ile Oslo arasında doğrudan tren bağlantısı planlıyor. Hattın 2028 yazında başlaması öngörülüyor. Trenler Hamburg, Kopenhag, Malmö ve Göteborg üzerinden Norveç'e ulaşacak. Yolculuğun 14 ile 15 saat arasında sürmesi bekleniyor. Berlin SPD'de yeni eş başkanlar Bettina König ve Steffen Krach oldu. Krach, Eylül ayındaki seçimlerde SPD'nin Berlin Eyalet Başkan adayı olarak yarışacak. Parti seçim kampanyasında özellikle kira ve adalet konularına odaklanmayı planlıyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Hayat sahnemizi biraz geriye doğru sarıyoruz. Geçmişten nostaljik bir şarkı. Neco gelecek, seni bana katsam diyecek. Sonrasında reklam aramızı var.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar. Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. Sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
2: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de.
3: Anneler Günü'ne özel indirim Karaca Maloff Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hem

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Kıvanç Tatlıtuğ yine gündemde ama bu kez bir diziyle değil, tarzıyla. Haberlere göre Kıvanç son dönemde imaj değişikliğiyle zaten konuşuluyordu. Şimdi ise kovboy çizmeli kombini sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir taraf diyor ki Kıvanç ne giyse yakışır, diğer taraf biraz daha temkinli. Bu kombin biraz iddialı olmuş diyorlar. Ama kabul edelim, bazı insanlar vardır. Sadece ne yaptıklarıyla değil ne giydikleriyle de sahneye çıkarlar. Kıvanç Tatlıtuğ da tabii ki onlardan birisi. Ve burada değerli dinleyenler, küçük bir soru var. Tarz dediğimiz şey gerçekten kıyafet mi? Yoksa insanın kendini taşıma biçimi mi? Bazen bir kombin sadece kombin değildir. Bir ruh hali olabilir, bir değişim isteği olabilir. Belki de insanın bugün biraz başka bir ben olayım deme şeklidir. Bizler de gün içerisinde kendi kombinlerimizi, tarzlarımızı değiştirebiliyoruz. O yüzden bugünün küçük bir iç pusulası şu olsun. Şöyle bir soru soralım. Biz kendi hayatımızda değişmeye ne kadar izin veriyoruz? Ya da bu değişimi kendi tarzımızda ne kadar cesurca ifade ediyoruz? Kıvanç'ın kovboy çizmeleri konuşulabilir, beğenilir, eleştirilir. Ama bazen insanın kendi sahnesine biraz da farklı bir kostümle çıkması gerekiyor. Ve cesurca bunu yapanlardan bir tanesi oluyor Kıvanç Tatlıtuğ. Aslında bizim hayatımızın her anı bir sahne. Her sahnede biraz bizlerden yansımalar alabiliyor. Metropol FM'de yolculuğumuza güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sahneyi harika kullanan bir isimle. Ajde Pekkan, onun da kostümü, tarzı konserlerinde her seferinde konuşuluyor. Uykusuz her gece parçasıyla radyolarınızda. Tam ona...

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Geçen sene en çok dinlenen şarkıcılar listesinde üst sıralarda yer aldı ve zaman tüneline göre 2025'in en çok dinlenen sanatçısı Semin Cek oldu. Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin onu takip etti. Semin Cek için büyük bir başarı bu ve onunla devam ediyoruz. Sabrettim.

0: dakika sabredeyim.
1: Hani bazen bir yerden bir kahve kokusu gelir ve daha kahveyi içmeden insan içi biraz yumuşar. Belki evde bir sabah kahvesi, belki bir fırın önünden geçerken gelen o sıcak koku. Belki de kavrulan çekirdeğin insana tam gün şimdi başladı dedirten halleri, bilmiyorum eğer sizler güne kahveyle başlıyorsanız. Peki hiç düşündünüz mü? Kahve, ekmek, soğan, hatta et kavrulurken neden bu kadar güzel kokar? Ben çocukluğumu hatırlıyorum, ekmek fırınlarının önünden geçerken ya da hep altını çiziyorum, Adana'dan geldim. Adana'da her pazar günü Adana'nın bütününü, üstünü dumanlar kaplardı, bulunduğumuz yerde özellikle. Ve komşunun yapmış olduğu kebabın kokusu burnumuzda tüterdi, burnumuza gelirdi ve o çok etkilerdi bizi. Ve yapılan haberlere göre, araştırmalara göre arkasında aslında çok ilginç kimyasal bir süreç var. Bunun adına Maillard reaksiyonu diyorlar. Basitçe şöyle düşünün değerli dostlar, yiyecek ısıyla buluşuyor, içindeki şekerler ve proteinler harekete geçiyor ve ortaya o kahverengi renk, o çıtır yüzey ve bir de burnumuza gelen o şahane koku çıkıyor kahve söz konusu olduğunda. Yani kahveyi kahve yapan şey sadece çekirdek değil, biraz da çekirdeğin içinden geçtiği bu dönüşümle. Aynı şey ekmek için de geçerli. Hayatımızda da bazen benzer deneyimler yaşıyoruz. Hemen her şey güzel kokmayabiliyor. Biraz zaman istiyor, biraz alışmak istiyor, biraz dönüşüm istiyor. Bugünün de küçük bir yönermesi, aslında önermesi bu olsun. Belki de bazı güzellikler de tıpkı kahve gibi bazen zaman istiyor alışabilmek için, ekmek gibi, bir insan gibi. Şimdi bizler tam bu bilgiyle beraber yolculuğumuza devam edelim. Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Hayatımız bir sahne ve şarkılar da bize eşlik ediyor. Yıldız Tilbe de haberin olsun diyor.

Biz kahve kokusu, ekmek kokusu, et kokusu derken bir dinleyenimiz Mehmet Koç. Doğru söylediysem eğer. Evet, Mehmet Koç Bremen'den tam da bizim Metropol FM ofisimizin önünden bir resim atmış. Diyor ki biri kahve bardağını unutmuş Arda. Manifest Vajze Pekkan hileli parçasıyla radyolarınızda olacak. Hemen sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Müzik dünyasında olmak, eğlence sektöründe olmak aslında büyük bir challenge, bir meydan okuma ve başarıyı devamlı sürdürmen gerekiyor. Norm Ender ve Ebru Gündeş 2025 yazında bir çift göz şarkısıyla bir düet yaptılar ve 3 günde 4 milyon izlenme rakamına ulaştılar. Biz de sizlere verdiğimiz sözü tutuyoruz. Tüm zamanların en güzel şarkılarından bir tanesi. Norm Ender, Ebru Gündeş bir çift göz parçasıyla radyolar.

Değerli dostlar, ilk saatimizi biraz tarz biraz kokuyla geçirdik ve bu saatimizin de sonuna geldik. Turan Şahin ya ben anlatamadım diyecek. Önümüzdeki saatte biraz beyaz perdede ekranlarda neler oluyor ona bakacağız. Ay vurur.

Maçlar Almanya saatiyle saat 19'da başlayacak. Lider Galatasaray Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor karşısında kazanarak umutlarını son haftaya taşımak istiyor.

0: bir sana yenik düştü bu kalp.
1: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
4: Değerli dostlar, tarihlerimiz 9 Mayıs 2026'yı saatlerimiz 15.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Cumartesi günü Süper Cumartesi yolculuğumuz Metropol FM'de kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi dizi dünyasından güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aras Bulut İynemli biliyorsunuz birçok dizide inanılmaz performanslar sergilemişti. Çukur dizisiyle de bayağı bir beğeni kazanmaya devam etti. Yeniden ekran yolculuğuna hazırlanıyor ama bu kez televizyonla değil, Netflix'in yeni yapımıyla. Peki dizinin adı nedir diye soracak olursanız, Eve Giden Yol dizisiyle Netflix'te sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Aras Bulut İynemli Netflix'in yeni yerli dizisi Eve Giden Yol ile sahnelere dönerken dizi için ilginç bir detay da var. Hikayesinin tüm dünyada fenomen olan Lost dizisine benzer bir atmosfer taşıdığı ifade ediliyor. Lost bir adaya düşmüş olan insanların yaşadığı metafizik olaylarını anlatıldığı heyecan verici, bağımlılık yapan bir diziydi ve ben de o diziyi izleyenlerden birisiyim. Peki Aras'ın partneri kim olacak? Nilperi Şahin Kaya, o da parlayan yıldızlardan birisi. Aras'ı canlandıracağı Kemal karakterinin eşi Şebnem olarak karşımıza çıkacak. Bir de güzel bir geçmiş bağlantısı var. Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahin Kaya'yı yıllar önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden izlemiştik. O yüzden bu buluşma dizi severler için birazcık da nostaljik bir etki yaratabilir. Bazen bir oyuncuyu sadece yeni bir rolde izlemiyoruz. Onunla birlikte kendi eski dizi hatıralarımıza da dönüyoruz. Yarattıkları karakterler bizim hayatımızdaki yeni bir döngüyü ifade edebiliyor. Bu oyuncu yıllar önce yeni bir hikayede görünce biz de en çok hangi karakteri sevdiğimizi düşünebiliyoruz. Bilmiyorum sizler Aras'ı en çok hangi karakterde sevmiştiniz? Pau'yla devam ediyoruz yolculuğumuza. Sevemedim Kara Gözlüm diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var ve Mustafa haberlerde sizlerle.

0: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de otomobil tutkunlarının beklediği Classic Days 2026 etkinliği bu hafta sonu Kudam'da gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2000 klasik aracın sergileneceği etkinlik ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kudam'daki etkinlik alanında ayrıca lüks markalar, gastronomi standları ve sahne programları da yer alacak. Değerli dinleyenler, Berlin Autofrei halk girişimi başarısız oldu. Girişim yaklaşık 140 bin imza topladı ancak halk oylaması için 175 bin imza gerekiyordu. Amaç S-Bahn ringi içindeki yolları büyük ölçüde araç trafiğine kapatmaktı. Kesin sonuç 22 Mayıs'ta açıklanacak. Berlin SPD'de yeni eş başkanlar Bettina König ve Stefan Krach oldu. Krach, Eylül ayındaki seçimlerde SPD'nin Berlin Eyalet Başkan adayı olarak yarışacak. Parti seçim kampanyasında özellikle kira ve adalet konularına odaklanmayı planlıyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla son hız devam ediyorsunuz. Mustafa'ya haberler için teşekkür ediyoruz. Sahnelerin yıldızı, megastarlı devam edeceğiz. Tarkan dönmüyor giden diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Anneler gününe özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Değerli dostlar, biliyorsunuz normalde yayın saatimin sonunda haftanın film önerisini yaparım ama şimdi haftanın film önerisini sizlere yapmak istiyorum. Ama bu kez öyle bir film var ki moda dünyasını anlatıyor gibi görünse de aslında hepimizin hayatına dokunan bir şeyi anlatıyor. Belki de çok zor bir şey, kendimiz kalabilmek. Filmimize baktığımız zaman filmimiz Şeytan Marka Giyer. Bu filmde genç bir kadın olay Andy'nin çok güçlü, çok sert ve çok etkileyici bir moda dergisinde işe başlamasını izliyoruz. İlk bakışta konu moda gibi görünüyor. Kıyafetler, defileler, dergiler, kariyer, başarı. Ama hikayenin altında daha büyük bir soru işareti yatıyor kahramanımızın. Başarılı olmak için kendimizden ne kadar daha fazla vereceğiz, ne kadar fedakarlık yapacağız biliyorum. Hepiniz gündelik hayatınızda benzer sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Bazen iş için, bazen ilişkiler için, bazen bazı hedeflere ulaşmak için kendimizden vazgeçmemiz beklenebiliyor. Hatta bazen bazı arkadaşlıklar için bile kendimizden vazgeçmemiz beklenebiliyor. Andy zamanla değişiyor, giyimi değişiyor, çevresi değişiyor, hayata bakışı değişiyor ama esas mesele şu. Bu değişim gerçekten onun seçimi mi, yoksa içinde bulunduğu dünyanın ondan istediği bir rol mü? Ve bence bu film bu kadar unutulmaz yapan şey de hepimizin zaman zaman kendi hayatımızda benzer durumları yaşıyor olmanız. İkincisini izlemenizi tavsiye ediyorum ama eğer ilkini izlemediyseniz önce onunla başlayın. Şeytan Marka Giyer, sonrasında sinemalarda ikincisine gidebilirsiniz.

Şeytan Marka Giyer filminde önemli karakterler var ve bu karakterler Miranda, Andy ve Emily. Ve tabii ki bunlar hayatımızdan da belli başlı karakterleri yansıtıyorlar. Acaba siz bunlardan hangisi olmayı tercih ederdiniz? Sibel Can'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Padişah diyecek.

Hayatımızda, yolculuğumuzda bazen engellerle karşılaşabiliyoruz ama insanın kendi içindeki en büyük engellerden bir tanesi ego ve güç gösterisi oluyor. Ego bazen öyle bir şişiyor ki etrafında adam tanımıyor. Hande Yener ve Madrigal, ego diyecekler, sonrasında kısa bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: 40 yıl Möbel Oğazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oğazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
3: Berlin bu cumartesi çok özel bir geceye hazırlanıyor. Türk-Alman İşverenler Derneği TDU 30. yılını görkemli bir baloyla kutluyor. Marriott Hotel Berlin'de gerçekleşecek gecede sahnede Günay Acar.
4: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.
3: Perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir. Ve güçlü sesiyle Zeynep Avcı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluşacağı bu özel baloda siz de yerinizi alın. Rezervasyon tdudeutschland.de.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Semicenk ve Büken. Vur beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Değerli dostlar, siz en çok hangi diziyi izliyorsunuz bilmiyorum ama televizyon ekranlarında kıyasıya bir yarış var. Bir tarafta Taşacak Bu Deniz dizisi severler, bir tarafta Kızılcık Şerbeti, bir taraftan da Yılların dizisi. Kaç yıldır sahnelerde bilmiyorum televizyonlarda. Arka Sokaklar, yani anlayacağınız ekran başında herkesin kendi favorisi var. Peki 8 Mayıs Cuma akşamının reytinglerinde kimler öne çıkıyor ve siz bu dizilerden hangisini izliyorsunuz? Yapılan araştırmalara göre Total ABC ve ABC1 kategorilerinde birinci sıraya

yerini almaya devam ediyor. Düşünün, yıllardır devam eden bir dizi ve hala cuma akşamı sohbetlerin içinde kendisine bir yer buluyor. Tabii ki diziler kıyasıya yarışıyor değerli canlar, ama reyting dediğimiz şey sadece rakam değil. Biraz da şunu gösteriyor: insanlar akşam eve geldiğinde hangi hikayeyi izlemek istiyorlar, hangi hikayeyle özdeşlik kurmak istiyorlar. Bazen tanıdık olanlar insanı daha çok rahatlatıyor. Tabii cuma akşamlarının ekranların kazananı da taşıyacak bu Deniz dizisi oluyor. Bu saatimizde beyaz perdeye ve ekranlara bir yolculuk yaptık. Önümüzdeki saatte sizlerle beraber olacağız tekrar. Elif Kaya gelecek, aşklarca diyecek, sonrasında birlikteyiz.

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Değerli dostlar, tarihlerimiz 9 Mayıs 2026'yı, saatlerimiz de 16.06'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Süper Cumartesi programıyla yolculuğumuza Metropol FM'de son hız devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla da buradayız. Bu saatte biraz eğlence, biraz gündem, biraz da hayatın içinden küçük detaylar var. Çünkü bazen bir haber, bir şarkı ya da küçücük bir bilgi hayatımızın akışını değiştirebiliyor. Kemerleri çok sıkmadan ama keyfi de bırakmadan devam edeceğiz Metropol FM'de yolculuğumuza. Güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Ankara Ekoz beni al diyecek. Hemen sonrasında kısa bir reklam aramız var ve Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de, 3 yerde. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de otomobil tutkunlarının beklediği Classic Days 2026 etkinliği bu hafta sonu Kudam'da gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2000 klasik aracın sergileneceği etkinlik ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kudam'daki etkinlik alanında ayrıca lüks markalar, gastronomi standları ve sahne programları da yer alacak. TDU yani Türkisch Deutsche Unternehmer Vereinigung kuruluşunun 30. yılını Berlin'de düzenlenecek özel gala gecesiyle kutluyor. Yacht ve Marriott Hotel'de saat 18'de başlayacak organizasyonda siyaset, diplomasi ve iş dünyasından çok sayıda davetli bir araya gelecek. Ayrıca birçok değerli müzisyen de bu gala gecesinde sahne alacak. Gecenin açılış konuşmasını TDU Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Kaplan gerçekleştirecek. Program kapsamında Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner ile Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'nın da konuklara hitap etmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Mustafa'ya haberler için teşekkür ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de güzel bir yolculuk devam ediyor sizler için. Emre Fel, bir güldün diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme, hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
2: Jubilee Orange Smok tüm annelerin anneler gününü kutlar. Annenizi mutlu edecek birbirinden özel yüzük, kolye, bilezik ve daha birçok seçenek Jubilee Orange Smok'ta sizi bekliyor. Bu anneler gününde sevginizi en güzel şekilde gösterin. Jubilee Orange Smok, Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.

0: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
2: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
2: Ya implant?
1: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
3: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
0: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
0: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
4: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
5: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM.
8: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bu bir tehdit mi yoksa hayatımızı kolaylaştıran bir araç mı? Şimdi hayatı kolaylaştıran bilgiler bölümünde günümüzün en çok konuşulan konularından birine geliyoruz. Yapay zeka. Artık sadece telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda değil, eğitimde, iş hayatında, iletişimde, hatta çocukların duygusal gelişimiyle ilgili alanlarda bile yapay zekayı konuşur hale geldik. Peki soru şu, yapay zeka gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor mu, yoksa bizi biraz daha dikkatli olmaya mı çağırıyor? Var olan bilgilere göre sosyal duygusal öğrenme alanında yapay zeka teknolojilerinden bahsediliyor. Hayatımıza artık daha fazla entegre olacak diyor uzmanlar. Yani sadece bilgi öğrenmek değil, duyguları tanımak, empati kurmak, iletişim becerilerini geliştirmek, kendini daha iyi ifade etmek gibi konularda da artık teknolojiyle ilgili gelişmeler hayatımızın bir parçası olmaya başlıyor. Aslında bu çok ilginç bir nokta değerli dostlar, çünkü eskiden teknoloji deyince daha çok makineleri düşünürdük. Şimdi ise teknoloji korkulan şeyi de yapmaya başlıyor. Yani insanların duygularını da anlamaya başlar bir hale geliyor. Ama burada önemli bir denge var. Yapay zeka bize destek olabilir, fikir verebilir, öğrenmeyi kolaylaştırabilir ama insanın yerini tamamen alamaz. Tabii ki yapay zeka ile ilgili gelişmeler de acaba bunu yapar mı, yapmaz mı dediğimiz bir noktaya geliyor. Yani yapay zeka bizim duygularımızı da taklit edebilir bir aşamaya gelirse o zaman ne yapacağız? Bülent Ersoy'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anki yapay zeka ile ilgili gelişmeler bir fragman gibi görünüyor. Bülent Ersoy da fragman diyecek.

Pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan ile yeni jenerasyonun dikkat çeken gruplarından Manifest Hileli şarkısında bir araya geldiler. Hileli Hypers müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanırken söz ve bestesi Ateş Atilla'ya ve klibi de Mali Ergin'e ait olan klip içerisinde Fatih'teki Büyük Han ve stüdyo ortamında gerçekleştirilen çekimlerde halı, çay, tavla, çini ve geleneksel objelere de yer verildi. Ve bu güzel şarkı radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Şimdi kemerlerimizi sıkıca bağlıyoruz. Zamanda ve mekanda bir yolculuk yapıyoruz. Ayça gelecek. Elinde o kemanıyla beraber muhteşem klibinde bizlere enerji veren o eski şarkısıyla radyolarınızda olacak. Yıkılıyor diyecek. Sizler için özellikle seçtim. Havalar Berlin'de kapalı ama size enerji versin istiyorum.

Almanya'da çalışma saatleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Konunun detaylarını sizlerle paylaşacağım ama Zeynep Bastık misafir parçasından hemen sonra bir reklamımız var. Reklamdan sonra birlikteyiz. Bu çalışma saatleri ne olmalı acaba?

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Anneler gününe özel indirim Karaca Maloft Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Maloft Berlin mağazamıza uğrayın.
2: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
3: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
4: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
5: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, französische salami, ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
6: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 22 09 29 02.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
9: Nasıl?
7: Şahane.
10: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
11: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
12: Senin frekansın. Metropol FM.
13: Canlar, şimdi Almanya'da yaşayan ve herkesi yakından ilgilendiren bir başlığı konuşalım. Çalışma saatleri. Çünkü istediğimiz şey sadece maaş değil. Zamanımızı, enerjimizi, ailemiz, bedenimiz ve ruh halimizle ilgili her şeyi doğrudan etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Peki Almanya'da günlük 8 saatlik çalışma düzeni gerçekten değişebilir mi? Haberlere göre Almanya'da hükümet yeni bir çalışma yasası hazırlığında. Mevcut sistemde günlük çalışma süresi temel olarak 8 saat ama bazı istisnalarda 10 saate kadar çıkabiliyor. Türkiye'ye bakarsak eğer 12 saate kadar çıkan çalışma saatlerinden de bahsedebiliriz ama yeni modelde günlük sınır yerine haftalık azami çalışma süresinin esas alınması gündemde. Yani bazı günler daha uzun çalışmak, bazı günler daha kısa çalışmak mümkün olabilecek, biliyorsunuz korona döneminde evden çalışmak dediğimiz bir sistem de hayatımızın bir parçası haline geldi. Bunu savunanlar daha fazla esneklik diyor ama sendikalar başka bir noktaya dikkat çekiyorlar. Bu esneklik çalışan üzerinde baskıya dönüşebilir. Hatta bazı hesaplamalara göre günlük çalışma süresi teorik olarak 12 saatin üzerine çıkabilir diyorlar. Esneklik güzel bir kelime ama insanı koruyorsa güzel, bizleri tüketecekse aslında bu konuda yeniden düşünmek gerekiyor. Athena ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben böyleyim diyecekler, sonrasında reklam aramız var.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

Bir saatimizin daha sonuna geldik ama yolculuğumuz kaldığı yerden devam edecek. Harika bir şarkı eskilere götürecek bizi Barış Manço. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçasıyla radyolarınızda benden sizlere gelsin.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Değerli dostlar, tarihlerimiz 9 Mayıs 2026'yı, saatlerimiz 17.06'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. saatinde Metropol FM'de yolculuğumuza devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları yine sizlerle birlikte olacak bu saatimizde. Bu saatte biraz magazin, biraz sosyal medya, biraz da merak uyandıran haberler ve hayatın içinden küçük düşünceler var. Hafta sonu demek biraz nefes almak, biraz keyif yapmak, biraz da gündemin içinden kendimize küçük bir sahne bulmak. O yüzden kahveniz, çayınız, yolculuğunuz ya da evdeki hazırlığınız varsa Metropol FM size eşlik etmeye devam ediyor. Ben Arda Eşberk, herkes, her şarkı bizim için bir sahne açıyor. Her sahne biraz da bizden hikayeler anlatıyor ve yolculuğumuza güzel şarkılarla devam ediyoruz. O geçen senelerde en çok dinlenen şarkıcıların başında geliyordu ama hala da dinlenmeye devam ediyor. Simge gelecek, sen ağla diyecek, sonrasında bir reklam aramız var.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin. Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
2: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
3: Anneler gününe özel indirim Karaca Mall of Berlin'de. Karaca markalı tüm ürünlerde %30 indirim sizi bekliyor. Annenize en özel hediyeyi seçmek için hemen Karaca Mall of Berlin mağazamıza uğrayın.
4: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
5: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
6: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
7: Juveliye Orangemok tüm annelerin anneler gününü kutlar. Annenizi mutlu edecek birbirinden özel yüzük, kolye, bilezik ve daha birçok seçenek Juveliye Orangemok'ta sizi bekliyor. Bu anneler gününde sevginizi en güzel şekilde gösterin. Juveliye Orangemok, Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
8: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
9: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
10: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
11: Senin frekansın. Metropol FM.
12: Değerli dostlar, şimdi biraz sosyal medya turuna çıkıyoruz. Hani bazen Instagram'da bir hikaye görürsünüz ama üzerinde bir not vardır. 24 saat sonra kaybolacak ibaresi artık yeni çıktı. Ve hemen kaybolacak olan storylerde ünlülerin storyleri en çok bakılan storyler arasında ama... Bazen kısa bir an bütün sosyal medyanın gündemi olabiliyor. Eğer magazin basını onu harika bir şekilde yakalayabilirse o kişiyle ilgili gündemi belirleyen önemli bir haberi de yakalamış oluyorlar. Kaçırsak yazık olur denilen hikayeler derlenebiliyor. Aslında Instagram hikayeleri biraz hayatın bir kamera arkası gibi. Kimi tatilden bir an paylaşıyor, kimi setten bir kare atıyor, kimisi çocuğuyla, dostuyla, kahvesiyle, kendisi, kedisiyle de görünür olabiliyor ve bazen acaba kim nerede, kim ne yapıyor, kim kiminle gibi de bir soru sorabiliyoruz. Peki sizler hangi ünlüleri takip ediyorsunuz? Listeler yapıldığı zaman tabii ki müzik dünyasında ünlü şarkıcıların hayatları magazin gündeminin başında oluyor. Mesela Seda Sayan bu Instagram hikayeleri konusunda özellikle bakımları, cilt bakımı, botoksları konusunda magazin haberlerinde gündem olan, hikayelerine en çok bakılan isimlerden bir tanesi. Instagram hikayeleri de hayatımızda belli başlı şeyleri etkileyen önemli haber araçlarından birisi haline gelmiş durumda. Takip ettiğimiz ünlülerin hikayelerinde neler yapıyorlar, neler ediyorlar, tatilde nereye gidiyorlar, nerede konsere çıkacaklar gibi gelişmeleri çok kısa olarak takip edebiliyoruz ve oradan da bilgiler alabiliyoruz. Peki sizler gündelik hayatta en çok hangi hikayeleri paylaşmayı tercih ediyorsanız yazın, canlı yayında paylaşalım. Pau ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevemedim, kara gözlüm diyecek sizler için.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Semincek ve Sefo Sabrettim dediler. Bilmiyorum hangi sahneyi zihninizde oluşturmanıza yardımcı oldu ama biz Ravi İnciğöz ve Mustafa Ceceli ile devam edeceğiz. Şeker diyecekler. Sonrasında Mustafa haberlerde sizlerle. İnci.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Değerli dostlar, insanların sürekli tartıştığı bir konu var. Gökyüzüne bakacağımız bir haberi, bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsan bazen sadece dünyadaki gündemden değil, bilinmeyenden de meraklanabiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri bombayı patlattı. Patlattıkları bombalarda UFO belgeleri ve bu UFO belgeleri acaba gerçekten UFO mu UAP mı diye bir de tartışma var gerçekten de. Şimdi eskiden UFO'ydu, şimdi UAP olarak değiştirdiler. Flying Unidentified Object şeklinde bir paylaşımı vardı. Ama bu dosyalar yayınlandı ve paylaşılan belgelere göre insanlar gerçekten de çekiniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bu UFO belgelerini yayınladığında kiliselere de bir bildirimde bulunmuşlar ve diyorlar ki kendi cemaatlerinize, kendi çevrenizdeki insanlara hakim olun. Çünkü bu UFO belgeleri şok edici olabilir. İnsanların bilinçleri değişebilir. Tabii bir soru sormakta fayda var. Acaba bu UFO belgeleri şu anda gündemi değiştirmek için mi yayınlanıyor? Yoksa büyük bir baskı mı var? Bunlar da bir tartışma konusu. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten UFO'lar var mı Amerika Birleşik Devletleri, yoksa sadece gündemi değiştirmek için mi böyle bir paylaşım yapmayı tercih ediyor? Trump bu konudaki açıklamaları aslında Barack Obama'nın UFO'larla ilgili bazı dosyaları açıklanması ile ilgili yapmış olduğu bildirimden sonra gaza geldi ve paylaşacağını, UFO dosyalarını açacağını söyledi. Trump'ın dışarıda değil kavgası içeride de devam ediyor ve UFO belgeleri bunun bir aracı olabilir. Bakalım.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Sakiler Gamzen'de diyecek, sonrasında bir reklam aramız var. Beni

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
4: Für all die Liebe, die Sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
5: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 2209 2902.
6: Evinizi en uygun fiyata nerede döşeyebilirsiniz?
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
7: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
12: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
13: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
4: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
14: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
15: Senin frekansın. Metropol FM.
16: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
17: Manifest ve Ajda Pekkan. Hileli. Bülent Ersoy. Fragman.

Hadise, Ara Beni. En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Değerli dostlar, her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Ben Arda Eşberk, Metropol FM'de yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Ve bu saatimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. 27 Sokak Lambası parçasıyla radyolarınızda.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Juveliye Orient Schmuck tüm annelerin anneler gününü kutlar. Annenizi mutlu edecek birbirinden özel yüzük, kolye, bilezik ve daha birçok seçenek Juveliye Orient Schmuck'ta sizi bekliyor. Bu anneler gününde sevginizi en güzel şekilde gösterin. Juveliye Orient Schmuck, Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flege Garant başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da önemli bir dava görülüyor. Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru şu: eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın bir rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Süreçte tedavinin ne kadar bireysel olduğu ve engelli bireylerin daha fazla bakım gerektirip gerektirmediği de tartışılıyor. Federal Yüksek Mahkeme'nin bu önemli kararı 21 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Davacı tarafın avukatı Michael Richter ise bu durumu açıkça ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Burada söz konusu olanın bir rehabilitasyon kliniği, yani kişinin kimliğine göre özel bir güven ilişkisi gerektiren durum olmadığını vurguluyor. Bu nedenle bu hasta olur, bu olmaz şeklinde bir karar verilemez diyor.
2: Also hier ist es eine Reha-Klinik. Da ist kein besonderes Vertrauensverhältnis im Ansehen der Person notwendig, so dass ich ernsthaft eine Entscheidung treffe, dieser ja oder dieser nein. Und schon gar nicht anhand der Diskriminierungsmerkmale, die durch das AGG vorgegeben sind. Das heißt eben sowas wie ethnische Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht, sollte da wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Na, ich glaube, dass bei Menschen sowieso der Unterstützungsbedarf in Reha-Kliniken unterschiedlich ist und dass hier im vorliegenden Fall kaum ein höherer Bedarf an Unterstützung bestanden hätte, hätte man sich darauf eingelassen, sage ich mal, als bei jemandem, der nicht behindert ist. Ich kenne die Klägerin und die ist durchaus in der Lage, die ganz normalen, sage ich mal, täglichen Dinge selbstständig zu tun.
1: Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Mahkemenin vereceği karar Almanya'da sağlık hizmetlerinde eşitlik ve ayrımcılık tartışmalarına da yön verecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Hanedan Meraydan.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
2: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
3: Ya implant?
2: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
4: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
2: İsmail.
5: Für all die Liebe, die sie schenkt, ein zeitloses Dankeschön. Entdecken Sie wunderschöne Diamantenkollektion und elegante Geschenke mit 25% Muttertagsvorteil bei Lisei Diamond in der Mall of Berlin.
6: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: İkimizin savaşı, saçlarında komzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bile keyif.

düşündüm yine de çıkamadım düşüncelerimin ittiği çıkmaz sokaklardan. Kurtarın beni bir hadi el uzatın oradan. Yetişebilirim uzanan eline buradan. Uzun

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen. Imagine how

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
1: Kfz-Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ-Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ-Prüfstelle Karakaya.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.

0: Merhaba Berlin, ben Sevtap Aydın. 13 Mayıs Çarşamba akşamı Aşkı Sefa ile Baptisten Schöneberg sahnesindeyiz. Canlı müzik, şiir, özel konuklarla söyleşi yapılacağı bu özel gecede sen de yerini al. Geniş bilgi Sevtap Aydın Berlin Instagram sayfamda.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstrasse 182, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM.

Dünyaya geldiğimizde ilk onların sıcaklığını hissettik. İyi ve kötü günümüzde hep yanımızda oldular. Baş tacımız annelerimiz. Sizce annenizin neden yılın annesi seçilmesi gerektiğini yazıp bize e-mail olarak gönderin ve annenizi onurlandırın. E-mail adresimiz benimannem@metropolfm.de. Gönderdiğiniz e-maile adınızı ve telefon numaranızı yazmayı da unutmayın. Seçilecek olan yılın annesi Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta kolye ile ödüllendirilecek. Yılın annesi size Hatay Kuyumculuk tarafından sunuluyor. Hatay Kuyumculuk, güzelliğinizi tamamlar. Şimdi Berlin'de 3 yerde.

0: Kusura bakma bu toz dumana, ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara, bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

0: Ama sen gelmezsen gelme.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Merhaba Berlin, ben Sevtap Aydın. 13 Mayıs Çarşamba akşamı Aşkı Sefa ile Baptisten Schöneberg sahnesindeyiz. Canlı müzik, şiir, özel konuklarla söyleşi yapılacağı bu özel gecede sen de yerini al. Geniş bilgi Sevtap Aydın Berlin Instagram sayfamda.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn. Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

kardeşim. 7,5 milyonluk bir takımı kalmayacağım. İhtiyaçtan dolayı kaldım.

0: aşkım.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: Merhaba Berlin, ben Sevtap Aydın. 13 Mayıs Çarşamba akşamı Aşkı Sefa ile Baptisten Schöneberg sahnesindeyiz. Canlı müzik, şiir, özel konuklarla söyleşi yapılacağı bu özel gecede sen de yerini al. Geniş bilgi Sevtap Aydın Berlin Instagram sayfamda.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615 2485.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Fotoselçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Fotoselçuk 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182 Kreuzberg.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.